Kore mokpo ngo ya la go che shang cha me ya, kore ung sa mi ya, che sin rung bu ya, kore ra tsar la ya, kore lang gi ro bu yong le men go lang gar bo pa chin ya, kore dong lin la ya, chu me nya.